Midi bo ve fekir zergo hatiye Hatta kore Sala bar bi çakî devran devrana bo ve fekir bu Sala yi zare nemi lev girdin Ber evdane gelo bu şaşe di Kati jore Yuvah yuvah Vim abdali